0: Onu FM 95.1.
1: Yadwene mu ho sema amani tia Onu FM 95.1. Yadwene mu ho kan. Yadwene mu ho.